ilk böyle sunar tatriyakalı. Vahe Guru ji ka khalsa, vahe Guru.